Bravo'da 8 Ağustos derin indirimler günü. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 kepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 15 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlan.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'dan mühteşem indirimler. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. 1 litrelik Costadora pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal kere yağı 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız üç gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 59 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 59 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet. 1 kilo 820 gramlık Sambay Basmati düğü 6 manat 99 kepik. 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet. 1 kilo 820 gramlık Sambay Basmati düğü 6 manat 99 kepik. 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo da alışveriş için Ella Fürset. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rolonluk Silpak Medbek kağıdı 9 manat 99 gepik 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'dan mühteşem indirimle. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletlik Costadora pomaz zeytun yağı 9 mana 99 gepik. 1 kilogram Toçal kereyağı 9 mana 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo.

Bravo'da 8 Ağustos derin indirimler günü. 7 kilogramlık Ariel yolcu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yolcu gel çeşitleri 15 manat 99 gepik. Muhteşem indirimlerden yararlan.

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
2: Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik Oluna Günebahan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebahan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95.

0: Bravo da alışveriş için Ella Fırsat. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rulonluk silpak, metbek kağıdı 9 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik 1 kilogram. Sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. Biletillik, Oluna, Günebahan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık. Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. Biletillik, Oluna, Günebahan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık. Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
2: Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'dan mühteşem indirimle. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletlik Costadora pomaz zeytun yağı 9 mana 99 gepik. 1 kilogram Toçal kere yağı 9 mana 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'dan Ela'dan Ela Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 kepik 1 litrelik Oluna Günebakan yağı 3 manat 99 kepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ela Kıymetler için
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kere yağı 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kere yağı 13 manat

0: Lakso, pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik Persil Yujige 17 manat 99 gepik. 1,135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayi 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo'da 8 Ağustos derin indirimler günü. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 15 manat 99 gepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo.

Bravo da alışveriş için Ella Fürset. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rulonluk Silpak Medper kağıdı 9 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da mühteşem indirimler. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 kepik. 1 kilogram Toçal Kere Yağı 9 manat 99 kepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

Bravo'da 8 Ağustos derin indirimler günü. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 kepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 15 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlı.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 kepik. 1 litrelik Oluna Günebahan yağı. 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebahan yağı 7 manat 59 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serfeli teklifleri için.

Bravo da alışveriş için Ella Fırsat. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rulonluk Silpak Medper kağıdı 9 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mensullar için. Bravo.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
2: Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetleri için.
2: Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik Oluna Günebahan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik Oluna Günebahan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo,
2: doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'dan mühteşem indirimle. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletlik Costadora pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal kere yağı 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

Bravo'da 8 Ağustos derin indirimler günü. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 kepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 15 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Gold basmati düyü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 kepik. Biletillik, Oluna, Günebahan yağı. 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık. Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 kepik. Biletillik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Kıymetler için.
1: Bravo!

Bravo da alışveriş için Ella Fürsat. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rulonluk silpak, metbek kağıdı 9 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için. Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoğurucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli karpuz 25 gepik. 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 8-9 Ağustos tarihinde. Geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik.

0: Bravo'da 8 Ağustos derin indirimler günü. 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 17 manat 99 kepik. 3,9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 15 manat 99 kepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, hallonda.

0: İndirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo!

Bravo da alışveriş için Ella Fırsat. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rolonluk Silpak Medbeh kağıdı 9 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli serfeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetleri için. Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo'dan mühteşem indirimler. Yalnız 8 Ağustos tarifinde. Biletirlik Costadora Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal Kereyağı 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

Bravo da alışveriş için Ela Fürset. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rolonluk Silpak Medberk kağıdı 9 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Ferry Gabion mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yuncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetleri için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan Ela'dan Ela Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 gepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ela Kıymetler için
1: Bravo Doğru seçim
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka Günebahan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, elli onda.

Bravo'dan mühteşem indirimle. Yalnız 8-9 tarihinde. Biletlik Costadora pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal kereyağı 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura eterli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'da 8 Ağustos derin indirimler günü. 7 kilogramlık Ariel yucu tul çeşitleri 17 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 15 manat 99 gepik. Muhteşem indirimlerden yararlı.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik. 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Fuso, pomasetu yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik Persil Yujige 17 manat 99 gepik. 1,35 litrelik Fairy Gab Yuan Mai 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo da alışveriş için Ella Fürset. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rulonluk Silpak Bedbek Kağızı 9 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabion Mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik Oluna Günebakan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 gepik. 1 litrelik Oluna Günebakan yağı. 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bravo'dan mühteşem indirimle. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal Kereyağı 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'dan Ella'dan Ella Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 gepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella Kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka günebahan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat.

0: 1 litrlik Basso Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrelik Persil Yujige 17 manat 99 kepik 1,135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'dan mühteşem indirimle. Yalnız 8 Ağustos tarifinde. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal Kereyağı 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan Ella'dan Ella Kıymet 1 kilo 820 gramlık Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 gepik 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir Ella Kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebahan yağı 7 manat 59 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio kere yağı 20

Bravo da alışveriş için I Love Yourself. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 12 rulonluk Silpak Bedbek kağıdı 9 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabion mayı 4 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Keyfiyetli mensullar için. Bravo.

Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.

Bravo'dan mühteşem indirimle. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletlik Costadora pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal kereyağı 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi, yucu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 59 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetleri için.
1: Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela kıymet. 1 kilo 820 gramlık Sambay Basmati düğü 6 manat 99 kepik. 1 litrelik Oluna Günebakan yağı 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela kıymet. 1 kilo 820 gramlık Sambay Basmati düğü 6 manat 99 kepik. 1 litrelik Oluna Günebakan yağı 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 kepik. Biletillik. Oluna, Günebahan yağı. 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık. Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebahan yağı 7 manat 59 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

Bravo'dan mühteşem indirimle. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletirlik Costadora Pomaz Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal Kereyağı 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

0: Bravo'da 8 Ağustos derin indirimler günü. 7 kilogramlık Ariel yolcu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yolcu gel çeşitleri 15 manat 99 gepik. Muhteşem indirimlerden yararlanmak için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik. 1 kilogram soğan 59 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'dan Ella'dan Ella Kıymet 1 kilo 820 gramlık. Sambay basmati düğü 6 manat 99 gepik. 1 litrelik Oluna Günebahan yağı 3 manat 99 gepik. 1 kilogramlık Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebahan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 gepik.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Tümüklü Dan Antrikot 15 manat 79 kepik. Süper kıymetler. Serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 kepik. Biletillik, Oluna, Günebahan yağı. 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık. Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek. Geçerlidir. Ella Kıymetler için. Bravo.

0: Radyonu dinliyorsunuz.
1: Bravo'dan mühteşem indirimler. Yalnız 8 Ağustos tarihinde 1 litrelik Costadora pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal kereyağı 9 manat 99 gepik. Mühteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 59 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetleri için. Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper giymekler, serpeli teklifleri için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella giymekler için. Bravo.

Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Maye 5

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serfeli teklifleri için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 gepik, 1 kilogram soğan 59 gepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Kıymet. 1 kilo 820 gramlık. Sambay, basmati düğü. 6 manat 99 kepik. 1 litrelik. Oluna, günebahan yağı. 3 manat 99 kepik. 1 kilogramlık. Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoya Solnuşka Günebahan yağı 7 manat 59 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 kepik.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 25 kepik, 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifler 8-9 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo'dan möhteşem indirimle. Yalnız 8 Ağustos tarihinde. Biletlik Costadora pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. 1 kilogram Toçal kereyağı 9 manat 99 gepik. Möhteşem indirimlerden yararlanmak için. Bravo!

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 59 kepik, 1 kilogram soğan 59 kepik. Teklifler 9 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik, 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79.

Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık birsi yucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik.

0: kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Şedriye Projani kereyağı 13 manat

Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyip 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, həll onda.

0: dinliyirsiniz. Bravo Radyo'nu dinliyirsiniz.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
2: Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik zalatoya solnuşka günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için. Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat, alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.